Çiçeği boyun bağda gül bayramın ay bezengin yüzün seni tolgalayla geçeği boyun bağda gül bayramın ay bezengin yüzün seni tolgalayla